0: Hurt Yourself.
1: Masalama men bugun demam, demam, janım, yemam, yemam.
2: Bugün Simba.